0: Ngerepati.
1: Nggih, gelising Wiyakti. Mawesan katang kamu, ide sang Prabu.